0: now.
1: Tuo gilge, tuo yele yele kule. O sanda era, ale o bange tuo tu fiele yele basa bato puro kampe. Se to bendike mala.